0: Düşünüyorum.
1: Yarım sen
0: Yeah, my opinion to most narrative finished.